Mukaira ndike mukatutea amatwi neritulikirira iki kinimba ikikarulwa ebutembo RTVS nikatandike shungulune ndangiroiti.